Tabii sen de yine bir film atın. Tabii ki tabii. Tamam, okay. Okay.